Ama ben her günü budan. Sivdatı her günü soyit. Koneyi de düğü darım. Lansı giyil ödme deyen. Yer ödmiş tanagim ağam. Müzikim en gibi sağdan.